ken, siro yer kerin sigara ken, uvar tsung ner ta pelov gagazen. Alik mere gagan chen, siro yer kerin sigara ken, uvar tsung